dundek lerim gerek samchi kozudur. Desh ut lerima nada naung chotinsi kriso ning munpa dega chokpak tap dunpa chisi nyoro dengduk samsanasa.